Türkiye'nin radyosun. Birinci radyonun kulkundan okunuzlar. Бишкеке 16 часов. Первое информационное радио.